ratta. Tak tere dik tak tere dik ta. Jiggy jiggy jiggy jiggy ratta ta. Tak tere dik tak tere dik tak tere dik tak tak tak jiggy ratta. Jiggy jiggy jiggy jiggy ratta ta. Jiggy jiggy jiggy jiggy ratta ta. Tak tere dik tak tere dik ta. Tak tere dik tak tere dik ta. Jiggy jiggy.